Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

İçine dert olacak sana bu son bakışım. İçine dert olacak, hiçbir şey sormayışım. İçine oturacak vedasız ayrılışım. Adını kahpe koydum, bırak hep öyle kal.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

düştüm rüzgarlara. Savruldum ben kumsallara. Dalgalara vura vura dibe batmış gönül teknem. Dibe batmış gönül teknem.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 çift 019 0549 740 95 23.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

can bir kader yazmış. Her canlının bir rolü var. Düşünürsek bu kıssadan herkese bir his

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.

zamanın en güzel oyun havaları bu

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 790 2 04 42 Aras Grup İnşaat Cumali Aras imzasıyla.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Beykbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Beykbaş PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
0: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite, toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 9055. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
2: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.

Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla Bulvara Sahile Cephe lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Resol Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resol Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
0: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres, Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
3: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 5555. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
4: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
5: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
6: Frekansınız 105 olsun.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı personeli atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Buna göre ilçe müdürü olarak görev yapanların il müdürü olarak atanabilmesi için gereken hizmet süresi 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'de özellikle sıkıntı maalesef yasa dışı bahis oynayan bakımından suç değil. Oynatan, aracılık eden, havale eden, banka hesabı gönderen bunlar suç ama yasa dışı bahis oynayana suç değil. Bunun suç olması konusunda bir düzenleme çalışması yapıyoruz açıklamasını yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şanlıurfa ve Samsun'da meydana gelen sel felaketinden etkilenenlerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 30 milyon lira tutarında kaynak aktardıklarını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Türkiye olarak barışın teminine yönelik her türlü diplomatik çabaya destek vermeyi sürdürüyoruz. Böylesi zorlu bir ortamda ülkemiz güvenli liman olmaya devam etmekte. Arayışı devam eden yeni uluslararası sistem için bir kutup başı olarak kendisini ortaya koymaktadır, dedi. Artvin merkezli 14 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 33 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 11'i tutuklandı. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği sahasında Trabzonspor'a 2-1 yenildi. Bordo Mavililer bu sonuçla 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak finalde Konyaspor'un rakibi oldu. Süper Lig'in son haftasında pazar günü sahasında Eyüpspor'u konuk edecek Fenerbahçe maçın hazırlıklarına devam ederken Başkan Saadettin Saran ve yöneticiler futbol A takımıyla yemek organizasyonunda bir araya geldi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında sahasında Beşiktaş Gene 85-72 mağlup oldu. Siyah beyazlılar bu sonuçla normal sezonda liderliğini sürdürdü. Almanya'nın Münih şehrinde devam eden 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın 3. gününde Sude Yaren Uzun Çavdar kadınlar 73 kiloda finalinde Belçikalı Sara Hariye 2-0 yenilerek gümüş madalyada kaldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6844 lira 36 kuruş, Amerikan doları 45 lira 39 kuruş, euro 53 lira 29 kuruş, sterlin 61 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 65 sent, bir bitcoin 79.376 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.598 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Güneydoğu Anadolu'nun güneyiyle Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri hariç yurt genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Bursa'nın güneyi, Bilecik, Çanakkale'nin doğusu, Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç ve doğusu, Konya'nın kuzey ve batı ilçeleri, Sinop, Giresun çevreleri, Elazığ'ın kuzeyi ile Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacağı, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmediği kaydedildi.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442 Aras Grup İnşaat. Cuma Ali Aras imzasıyla.
3: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 0060. Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
2: Gül İnşaat reklamları sundu. Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 3775. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Backbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Backbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun. 0545-235-2277.
2: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532-792-0442. Aras Grup İnşaat. Cumali Aras imzasıyla.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik, 0539 219 1359.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

Kuyku FM 105. Sadece bir frekans değil.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı personeli atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Buna göre ilçe müdürü olarak görev yapanların il müdürü olarak atanabilmesi için gereken hizmet süresi 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'de özellikle sıkıntı maalesef yasa dışı bahis oynayan bakımından suç değil. Oynatan, aracılık eden, havale eden, banka hesabı gönderen bunlar suç ama yasa dışı bahis oynayana suç değil. Bunun suç olması konusunda bir düzenleme çalışması yapıyoruz açıklamasını yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şanlıurfa ve Samsun'da meydana gelen sel felaketinden etkilenenlerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 30 milyon lira tutarında kaynak aktardıklarını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Türkiye olarak barışın teminine yönelik her türlü diplomatik çabaya destek vermeyi sürdürüyoruz. Böylesi zorlu bir ortamda ülkemiz güvenli liman olmaya devam etmekte. Arayışı devam eden yeni uluslararası sistem için bir kutup başı olarak kendisini ortaya koymaktadır, dedi. Artvin merkezli 14 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 33 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 11'i tutuklandı. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği sahasında Trabzonspor'a 2-1 yenildi. Bordo Mavililer bu sonuçla 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak finalde Konyaspor'un rakibi oldu. Süper Lig'in son haftasında pazar günü sahasında Eyüpspor'u konuk edecek Fenerbahçe maçın hazırlıklarına devam ederken Başkan Saadettin Saran ve yöneticiler futbol A takımıyla yemek organizasyonunda bir araya geldi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında sahasında Beşiktaş Gene 85-72 mağlup oldu. Siyah beyazlılar bu sonuçla normal sezonda liderliğini sürdürdü. Almanya'nın Münih şehrinde devam eden 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın 3. gününde Sude Yaren Uzun Çavdar kadınlar 73 kiloda finalinde Belçikalı Sara Hariye 2-0 yenilerek gümüş madalyada kaldı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6844 lira 36 kuruş, Amerikan doları 45 lira 39 kuruş, euro 53 lira 29 kuruş, sterlin 61 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 65 sent, bir bitcoin 79.376 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.598 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri hariç yurt genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Bursa'nın güneyi, Bilecik, Çanakkale'nin doğusu, Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç ve doğusu, Konya'nın kuzey ve batı ilçeleri, Sinop, Giresun çevreleri, Elazığ'ın kuzeyi, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacağı, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmediği kaydedildi.
1: Haber.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 90 55. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
2: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442. Aras Grup İnşaat. Cuma Ali Aras imzasıyla.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
2: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
3: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090. Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
4: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altınoklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altınoklava. İletişim 0362 502 84 84.
5: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: açar.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523.
2: Çamlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40...

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun, Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik, 0539 219 1359.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir terör örgütü mensubu 258 kişinin yakalandığı, 1344 kişinin ise hududu geçemeden engellendiği belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturmada 405 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini belirtti. Yılın ikinci enflasyon raporu açıklandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, dünyada jeopolitik risklerin etkisiyle artan belirsizliğe dikkat çekti. Bu belirsizlikler nedeniyle enflasyonda tahmin aralığının kaldırıldığını duyurdu. Karahan, enflasyon ara hedefimizi 2026, 2027 ve 2028 yılları için sırasıyla %24, %15 ve %9 seviyesine yükselttik dedi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Samsun ve Çankırı'daki sel ve su baskınlarının yol açtığı olumsuzluklara 1513 personel, 196 AFAD gönüllüsüyle müdahale edildiğini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı istatistiklerle gençlik bültenini yayımladı. Buna göre 2025 yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 86.092.168 kişiyken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12.708.348 kişi oldu. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği sahasında Trabzonspor'a 2-1 yenildi. Bordo Mavililer bu sonuçla 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak finalde Konyaspor'un rakibi oldu. Süper Lig'in son haftasında pazar günü sahasında Eyüpspor'u konuk edecek Fenerbahçe maçın hazırlıklarına devam ederken Başkan Saadettin Saran ve yöneticiler futbol A takımıyla yemek organizasyonunda bir araya geldi. Fenerbahçe, Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında sahasında Beşiktaş, Gene 85-72 mağlup oldu. Siyah beyazlılar bu sonuçla normal sezonda liderliğini sürdürdü. Almanya'nın Münih şehrinde devam eden 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın 3. gününde Sude Yaren Uzun Çavdar kadınlar 73 kiloda finalinde Belçikalı Sara Hariye 2-0 yenilerek gümüş madalyada kaldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6844 lira 36 kuruş, Amerikan doları 45 lira 39 kuruş, euro 53 lira 29 kuruş, sterlin 61 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 65 sent, bir bitcoin 79.376 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.598 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Güneydoğu Anadolu'nun güneyiyle Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri hariç yurt genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Bursa'nın güneyi, Bilecik, Çanakkale'nin doğusu, Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç ve doğusu, Konya'nın kuzey ve batı ilçeleri, Sinop, Giresun çevreleri, Elazığ'ın kuzeyi, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacağı, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmediği kaydedildi.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: ettiğin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamlar.

0: Din değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
3: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
4: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Mersinli Ciğerci Apo sunar. 1967'den günümüze lezzet, hijyen ve güler yüzün adresi.

0: Din değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
0: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 0019 0549 740 9523.
2: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
3: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 9055. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Çakır Oto Lastik, Lassa ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev. Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres, Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
3: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 5555. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamlar.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kazakistan'da Ahmet Yesevi özel devlet nişanı verildi. Milli Savunma Bakanlığı Türk Deniz Yetki Alanları Kanunu çalışmalarına ilişkin denizlerimizdeki yetki alanlarımızdaki sorumlulukları belirleyecek ve iç hukuk mevzuatımızdaki eksiklikleri giderecek çerçeve bir yasa niteliğindedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya her zaman olduğu gibi kararlılıkla devam edecektir açıklaması yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturmada 405 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini belirtti. Yılın ikinci enflasyon raporu açıklandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, dünyada jeopolitik risklerin etkisiyle artan belirsizliğe dikkat çekti. Bu belirsizlikler nedeniyle enflasyonda tahmin aralığının kaldırıldığını duyurdu. Karahan, enflasyon ara hedefimizi 2026, 2027 ve 2028 yılları için sırasıyla %24, %15 ve %9 seviyesine yükselttik dedi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Samsun ve Çankırı'daki sel ve su baskınlarının yol açtığı olumsuzluklara 1513 personel, 196 AFAD gönüllüsüyle müdahale edildiğini açıkladı. Beyaz Saray ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması konusunda mutabık kaldığını duyurdu. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği sahasında Trabzonspor'a 2-1 yenildi. Bordo Mavililer bu sonuçla 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak finalde Konyaspor'un rakibi oldu. Süper Lig'in son haftasında pazar günü sahasında Eyüpspor'u konuk edecek Fenerbahçe maçın hazırlıklarına devam ederken Başkan Saadettin Saran ve yöneticiler futbol A takımıyla yemek organizasyonunda bir araya geldi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında sahasında Beşiktaş Gene 85-72 mağlup oldu. Siyah beyazlılar bu sonuçla normal sezonda liderliğini sürdürdü. Almanya'nın Münih şehrinde devam eden 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın 3. gününde Sude Yaren Uzun Çavdar kadınlar 73 kiloda finalinde Belçikalı Sara Hariye 2-0 yenilerek gümüş madalyada kaldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6844 lira 36 kuruş, Amerikan doları 45 lira 39 kuruş, euro 53 lira 29 kuruş, sterlin 61 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 65 sent, bir bitcoin 79.376 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.598 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Güneydoğu Anadolu'nun güneyiyle Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri hariç yurt genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Bursa'nın güneyi, Bilecik, Çanakkale'nin doğusu, Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç ve doğusu, Konya'nın kuzey ve batı ilçeleri, Sinop, Giresun çevreleri, Elazığ'ın kuzeyi ile Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacağı, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmediği kaydedildi.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: sporlu Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532-792-0442 Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altınoklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altınoklava. İletişim 0362 502 84 84. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090. Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
1: Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523.
2: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 0060.
3: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
4: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı, Didim Tur, ETS Tur markasıdır.

0: Sancı reklamları sunar.
1: Çarşamba Fire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Fire Fabrik 0539 219 13 59.
0: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
4: Tutku FM 105, duyguların frekansı.

Kararsızdı birçok kez kalbim, buna çok dayandı. Sensizliğe çok alıştı, umurumda değil ne çok ağladı. Burada aşkın yeri kalmadı, çok sevdim değeri olmadı. Yalan ekti.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le baş başa görüşmesi ve Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. toplantısına katılmasının ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan konuşmasında çok sayıda belgeyi imzaladıklarını belirterek Sayın Tokayev'le ve heyetiyle görüşmemizde çok sayıda alanda işbirliği anlaşması yaptık. İş çevrelerimizi Kazakistan'daki yatırımlarını arttırmalarını ve ortaklığımızı geliştirecek bağlar kurmaya teşvik ediyoruz dedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Deniz Yetki Alanları Kanunu çalışmasıyla ilgili bahse konu kanun metnine ilişkin nihai çalışmalar ülkemizin ilgili kurumları tarafından sürdürülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya her zaman olduğu gibi kararlılıkla devam edecektir açıklaması yapıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hantavirüs vakalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Memişoğlu sürecin takip edildiğini, Türkiye'de pozitif vaka olmadığını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada 200 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Operasyon kapsamında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da İstanbul'daki evinde gözaltına alındığı öğrenildi. Yurdun büyük bir kesiminde çok şiddetli sağanaklar etkisini göstermeye başladı. 39 il için verilen sarı kod uyarısı 42 ile çıkarıldı. İzmir'de karada hortum oluşurken bazı kentler dolu nedeniyle beyaza büründü. Spor. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği sahasında Trabzonspor'a 2-1 yenildi. Bordo Mavililer bu sonuçla 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak finalde Konyaspor'un rakibi oldu. Süper Lig'in son haftasında pazar günü sahasında Eyüpspor'u konuk edecek Fenerbahçe maçın hazırlıklarına devam ederken Başkan Saadettin Saran ve yöneticiler futbol A takımıyla yemek organizasyonunda bir araya geldi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında sahasında Beşiktaş Gene 85-72 mağlup oldu. Siyah beyazlılar bu sonuçla normal sezonda liderliğini sürdürdü. Almanya'nın Münih şehrinde devam eden 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın 3. gününde Sude Yaren Uzun Çavdar kadınlar 73 kiloda finalinde Belçikalı Sara Hariye 2-0 yenilerek gümüş madalyada kaldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6844 lira 36 kuruş, Amerikan doları 45 lira 39 kuruş, euro 53 lira 29 kuruş, sterlin 61 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 65 sent, bir bitcoin 79.376 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.598 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri hariç yurt genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Bursa'nın güneyi, Bilecik, Çanakkale'nin doğusu, Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç ve doğusu, Konya'nın kuzey ve batı ilçeleri, Sinop, Giresun çevreleri, Elazığ'ın kuzeyi ile Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacağı, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmediği kaydedildi.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite, toptan satışta güçlü tedarik, net güven, 0535 334 9055, Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3, Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: artırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
2: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442 Aras Grup İnşaat Cumali Aras imzasıyla.
3: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.
4: Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime. Kendi kendime.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
4: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
5: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

0: FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Österme Pide Salonu sunar.

Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523. Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le baş başa görüşmesi ve Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. toplantısına katılmasının ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan konuşmasında çok sayıda belgeyi imzaladıklarını belirterek Sayın Tokayev'le ve heyetiyle görüşmemizde çok sayıda alanda işbirliği anlaşması yaptık. İş çevrelerimizi Kazakistan'daki yatırımlarını arttırmalarını ve ortaklığımızı geliştirecek bağlar kurmaya teşvik ediyoruz dedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Deniz Yetki Alanları Kanunu çalışmasıyla ilgili bahse konu kanun metnine ilişkin nihai çalışmalar ülkemizin ilgili kurumları tarafından sürdürülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya her zaman olduğu gibi kararlılıkla devam edecektir açıklaması yapıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hantavirüs vakalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Memişoğlu sürecin takip edildiğini, Türkiye'de pozitif vaka olmadığını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada 200 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Operasyon kapsamında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da İstanbul'daki evinde gözaltına alındığı öğrenildi. Yurdun büyük bir kesiminde çok şiddetli sağanaklar etkisini göstermeye başladı. 39 il için verilen sarı kod uyarısı 42 ile çıkarıldı. İzmir'de karada hortum oluşurken bazı kentler dolu nedeniyle beyaza büründü. Spor. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği sahasında Trabzonspor'a 2-1 yenildi. Bordo Mavililer bu sonuçla 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak finalde Konyaspor'un rakibi oldu. Süper Lig'in son haftasında pazar günü sahasında Eyüpspor'u konuk edecek Fenerbahçe maçın hazırlıklarına devam ederken Başkan Saadettin Saran ve yöneticiler futbol A takımıyla yemek organizasyonunda bir araya geldi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında sahasında Beşiktaş Gene 85-72 mağlup oldu. Siyah beyazlılar bu sonuçla normal sezonda liderliğini sürdürdü. Almanya'nın Münih şehrinde devam eden 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın 3. gününde Sude Yaren Uzun Çavdar kadınlar 73 kiloda finalinde Belçikalı Sara Hariye 2-0 yenilerek gümüş madalyada kaldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6844 lira 36 kuruş, Amerikan doları 45 lira 39 kuruş, euro 53 lira 29 kuruş, sterlin 61 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 65 sent, bir bitcoin 79376 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.598 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Güneydoğu Anadolu'nun güneyiyle Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri hariç yurt genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Bursa'nın güneyi, Bilecik, Çanakkale'nin doğusu, Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç ve doğusu, Konya'nın kuzey ve batı ilçeleri, Sinop, Giresun çevreleri, Elazığ'ın kuzeyi ile Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacağı, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmediği kaydedildi.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442 Aras Grup İnşaat Cumali Aras imzasıyla.
1: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: artırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
2: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

Aradığın arsa, aradığın ev Tam Ev Gayrimenkul sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde, Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlıyor.

Strava Fitness Club seni bekliyor. Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442. Aras Grup İnşaat, Cuma Ali Aras imzasıyla. Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu. Arabeskin en iyisi Tutku FM.

Perşembe gecesinde 20.05 saatlerimiz ve Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz Astroba Spor Salonu sponsorluğunda başlıyor sevgili dinleyiciler. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz. Biraz sonra mesajlarınıza da yer vermeye başlıyoruz. WhatsApp üzerinden değerlendireceğiz mesajlarınızı. Sevdiklerinizi kısa mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz.

14 Mayıs Perşembe gecesinde Kalpten Kalbe programında beraberiz sevgili dinleyiciler. Ve mesajlarınıza yer vermeye hemen başlıyoruz. Sırayla seri bir şekilde tüm mesajlarınıza yer vereceğiz A'dan Z'ye. Nilüfer'in güzel yorumlarından bir tanesiyle başlıyor mesajlarınız. Yayınlar Samsun Kapalı'da yatan Samet Yanaç için Azra Nur Kaya'dan. Seni seviyorum sevgilim, günler azalıyor, özlemim artıyor, sana sarılmayı, teninin kokusunu içime çekmeyi sabırsızlıkla bekliyorum sevgilerimle. Samet Yanaç için armağan olsun bu parça diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımız. YNRT tipi Kapalı'da A4 koğuşundan İrem'den sıradaki parça Koğuş. Koğuştaki sevdiği arkadaşlarına armağan olsun. İrem ve sevdikleri içinde geliyor.

Evet, gecenin ikinci istek şarkısı İbrahim Erkal'dan sevenleriyle buluşuyor. Deget Yalan Dünya parçası Murat Karatay'dan Aide Koğuşu'nda yatan 1237 Volkan Demirci'ye armağan olsun, bir de onu çok sevdiğimizi söyler misiniz diyor tabii ki. Volkan Demirci'ye armağan oluyor Murat Karatay'dan.

0: sosyal medya hesaplarımız.
1: Sanki aşklar mazide kal.
2: Tutku FM.

Evet, kaldığınız yerden mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Seri bir şekilde A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Murat Karatay'dan armağan oldu Volkan Demirci'ye. Diğer bir mesajımız, yayınlar abim, ben Kemalcan Özdemir. Samsu T tipi A24 koğuşunda yatmakta olan canım kardeşim Efecan Bıçakçı'ya Vay Canım Vay şarkısını armağan ediyorum can dostum kardeşim. Efem Kemalcan Özdemir'den armağan olsun bu şarkı diyor.

0: Tutku FM.
1: Pastorova Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz sevgili dinleyiciler. 0542-744-6555 WhatsApp numaramız. İyi yayınlar gönlümden, kalbimi. Sabah olmadan parçası canımdan çok sevdiğimi armağan ediyorum. Seni çok seviyorum dünyam, her şeyim seni ilk günkü gibi seviyorum. Ölene kadar seveceğim her şeyim seni, kocaman öpüyorum diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

İyi yayınlar Taner Bey, ben Karakız. İyi ki varsınız. Affetmek mi? Kırılan yerim hala kanıyor. Bir özür yetmiyor bazı yaralara. Çünkü insan en çok güvendiğine yanıyor. Geceler bile adını fısıldıyor içime. Unutmak dediğin kolay olmuyor. Bende bıraktığın acıyı taşıyorum ve bu şarkı beni sana anlatsın C5'te Resul Dalbey için. Bir daha sevmek yok şarkısı Karakız'dan, armağan olsun diyor denicimiz.

şarkı için bir isteğimiz daha geldi. Hemen mesajımızı, şarkımızı başa alalım. A2'den Hasret Karakuş ve İdem Öz Salih aynı sofrayı paylaştığın Tansu Kaplan, Gamze Çalışır, Özlem dedi. Dostlar

İyi yayınlar Alihan Coşkun, gurbetteki Erzurum oldu T-Tipi. Kapalıda olan saygıdeğer abim Kemal Sarıköse, Reis Samet Yıldırım, Efyalı Ahmet Coşkun, Umut Öztürk, Muki Dayı, Ebu Bekir Sarıoğlu, Samet Çengal'ın, Kadir Ereze, Kaan Durukan, Texas Doğukan, Aktuman, Betüm, Aydı, Koğuşuna, Kum Gibi şarkısını, Armağan Olsun Ağaç'ı her yerde diyerek mesajını noktalıyor. Alihan Coşkun için gidiyor.

0: gibi esip geçir.
1: Sırayla seri bir şekilde A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz. Bu gece yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Sevgili dinleyiciler ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Bir yayına Tutku FM 105.0 A30 koğuşundaki kardeşim Ramazan Öztürk'e ve onunla aynı kaderi paylaşan tüm dostlara

Pisiğin oğlu Avşar, Lalın oğlu Selahattin, Mahir'in oğlu Yaşar, Kulüpçü Gödek Rıfat, Kızılbaş oğlu Yadigar, Erdal Yabalı, senin de tahliyen var.

Musa Öztürk'ten kardeşim Ramazan Öztürk'e armağan olsun dedi. Sevenleriyle buluşturduk. Şu andan itibaren sevgili dinleyiciler mesaj yolunu başlamış durumda. Bizler de gayret göstereceğiz. Tüm mesajınızı yetiştireceğiz bu güzel gecede. Hemen sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar. A12'de yatan can eşim İsmail Ak.

Kuş ve canım kardeşim Necmi Akuşağı, biz de günler gördük reis şarkısını armağan ediyorum. Siz aslansınız, her zaman yanınızdayım, ne olursa olsun ellerimiz ayrılmasın en kısa zamanda. Rabbim sizi bize kavuştursun, Allah'a emanetsiniz. Asil aslanın size selamı var, Nur diyerek mesajını sonlandırmış. Nur'dan armağan oluyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Canım abim Hüseyin Birer'e, mesafeler ne kadar uzak olursa da olsun kalbim, kalbindeki yerin hiç değişmiyor. Seni çok özlüyorum. İnşallah en kısa zamanda güzel günlerde yeniden bir araya geliriz. Güçlü ol abim. Seni seven, bekleyen insanlar var. Dualarım hep seninle. Seni çok seven kardeşin Cansever'den armağan olsun canım abim Hüseyin Birer'e diyor. Yeni ATTP Kapalı'da A4 koğuşundan İrem'den sıradaki şarkı koğuştaki sevdiği arkadaşlarına armağan olsun diyor. İrem için de giriyor.

Samsun C22 koğuşunda yatmakta olan Aslan kardeşim Anıl Yazıcı yokluğunu hasretimiz bu zor zamanlarda yarınki mahkemede inşallah güzel haberlerini almak dileğiyle Ömer abin her zaman her daim arkanda. Urfa sana küsmüş şarkısı armağan olsun. Aslan kardeşim Anıl Yazıcı için armağan olsun.

Evet sevgili dinleyiciler, kaldığımız yerden mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Selamun aleyküm, ben A7 koğuşundan tahliye olan o gün Yıldırım, aleyküm selam. Geçmiş olsun o gün. Öncelikle canımdan Can, tek reisim Samet Yıldırım'a ve selam eder gözlerinden öperim ve ortamında bulunan Umut Öztürk, Mukeda'yı Ahmet Çavuş, Coşkun ve kardeşlerim olan Ömer Faruk Çelik, Enes Güleroğlu'na selamlarım bakidir. O gün geldiğinde yine de hesap verecek iplikte, o gün dikiş de sorulacak sökük de, sen dik dur resim, kardeşlerin her zaman yanında resim Samet Yıldırım'a bu şarkımı armağan eder. Mert Bey'e delikanlı yüreğini selamlarım, şunu unutma, seni unutmaya benim ömrüm yetmez Aslan abim diyerek mesajını sonlandırmış. O gün Yıldırım için geliyor.

Biz de varken bu duruş, emirceniz olsa buş, alayınız beş kuruş, etmez Karadeniz'de. Anladık var ocunuz,

Astaroma Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz. Mesajlarda acelesi olan dinleyenlerimiz vardır. Mutlaka onlar da mesajların sonuna sıradaki şarkı yazsınlar. Mesajların yayınlanması sevgili dinleyiciler biraz şarkılarda olduğu için zaman alabilmektedir. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. A7 Koğuşu'ndan 1237 Volkan Demirci, Samet Yıldırım, Tamer Kara Aslan, Murat Keskin, Alihan Coşkun, Sinan Kara, Ömer Faruk Çelik, Metin Ceylan, Muhammed Demiröz'e, Muharrem Durgun'a, Efkal Ahmet, C22 Koğuşu'ndan İlhan Kutbay'a, Alet Nasıl Yaşıyorum şarkısı Armağan Olsun, A7 Koğuşu'ndan diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

0: nasıl seven kalbim çoktan kırık. Hayret nasıl yaşıyorum? Hayret nasıl yaşıyorum?
1: Güzelimden eksilmiyor. Merhametsiz bu çileler. Merhametsiz bu çileler.
2: Karakız'dan Resul Dalbey'e de armağan olsun bu parça diyor dinleyicimiz. Peki kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Seri bir şekilde tüm mesajınıza yer vereceğiz A'dan Z'ye. İkinci saatimizdeyiz. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda Atakum'da hizmetinizde Astrova Spor Salonu. İyi yayınlar A4 koğuşundan Rümeysa Hira. Aynı sofrayı ve aynı boltayı paylaştığım canlarım Hilal Kayın, Elif Kaya, Eda Büyükdağ, Tuana Gül, Bulut, C10 koğuşunda olan canım oğlum Gökdeniz Hamurcu, Tansel Yılmaz ve C22'de yatmakta olan Erdal Can Büyükdağ için ömrüm şarkısını armağan ediyorum demiş. Diğer bir mesajımız A4 koğuşundan Yaren Bülbül, C24'te yatmakta olan sevdiğime sesleniyorum. Aynı gökyüzüne baktığımız sürece o kadar da yok değiliz. Delik deşik şarkısı armağan olsun diyor. Buna da ilerleyen zamanda yer vereceğiz şarkıya. Rümeysa Hira ve sevdikleri için geliyor. Ölü bir ağırlık.

Dinlediğiniz gece yarısına kadar devam edecek sevgili dinleyiciler. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Samsun Kapalı T'ye tipinde C22 koğuşunda kardeşim Anıl Yazıcı'ya selam olsun kardeşim. Yarın Allah'ın izniyle güzel günler olacak. Emirhan ev elbet bir gün diyerek mesajını sonlandırmış. Ah kardeş, şarkısı armağan olsun. Kardeşim Anıl Yazıcı için armağan olsun diyor.

Yener A7 koğuşundan Alihan Coşkun. Herkes layık olduğu yerde, kimi gönlümüzden düştü, kimi gözümüzden, her şey bitti parçası armağan olsun tek gerçek Samet Yıldırım Ağaç'ı her yerde diyerek mesajını sonlandırmış Alihan Coşkun için gidiyor.

İyiyinden Hüseyin Çey 12 koğuşunda başta abi Muhammed Eren'e, Alparslan Onur Kılıç'a, Ersin Yıldırım'a, Uygar Kodalı, Secu Anıl Özer'e, İlker Ölmez'e selam olsun. Sabır delikanlının kılıcıdır, ne kadar dayanırsa o kadar keskinleşir. Hüseyin'den armağan olsun diyor sevgili dinciler. Mesaj trafiğimiz yoğun, o yüzden biraz zaman istiyoruz sizlerden. WhatsApp'tan gelen sorulara daha sonra yanıt vereceğiz. Ve ayrıca zaman zaman da mesaj birleştirme yapacağız. C12 koğuşundan Dede Murat, aynı sofrayı paylaştığım aslanın, Allah'ın aslanı İlker Ölmez, Mehmet Çağdaş, Alparslan Onur Kılıç, Sefa Onur Ayaz, Anıl Özdemir. A26 koğuşunda yapmakta olan oğlum Mücahit Ayaz'a selam olsun kardeşim. Ahmet Coşkun, Su Hakan Pank, Akın Özdemir, Semih Yılmaz, Malik Şenyer selamlarımı gönderiyorum. Diğer koğuşlarda yatan tüm kardeşlerime sıradaki şarkı sabırla gün sayanlara ve özlem çekenlere, tüm dostlara gelsin. Dede Murat'tan armağan olsun diyor.

İyi yayınlar Samsun TTP C8 koşunda olan sevgili Melis Ekeri. Seni çok seviyorum aşkım. Mutlu günler bizi bekliyor. Sadece biraz sabır, sakın üzülme. Biraz keyfin yerine gelsin. Filiz Karakoç'tan Evin şarkısı armağan olsun diyor Enes Eker için.

Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar. A30 koğuşundaki kardeşim Ramazan Öztürk'e bağışlar isim ve onun aynı kaderi paylaşan tüm dostlara Samsun'dan kucak dolusu selamlar. Bu günler elbet geçecek. Umudunuzu hep taze tutun. Güneşin sözü var bize de, doğacak canım kardeşim elbet bir gün. Musa Öztürk'ten armağan olsun Ramazan Öztürk'e diyor. 0542 744 65 55 WhatsApp numaramız.

0: kaç olur hangi mevsim bilemem. Elimde takip yapıtlarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarında kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay görülmez. Bu kadar sevmeyince, bu kadar sevmeyince, bu kadar sevmeyince. Aç kapıya gardiyan, sevdiklerim yok burada.
1: Selamünaleyküm Taner abi, iyi yayınlar. Ben Eren Beköz. Aleykümselam Eren. Öncelikle Samsun Açık'ta yatan abim Okan Tosun ve Samsun Kapalı'da A13'teki abim Yusuf Tosun'a, sonrasında beraber kadavriyi yaptım Gökhan İpek, Bekir Turan, İzzet Polat'a, Kadir Seven'e, Taner Başar'a, Murat Karaca, Samet Demir'e, Süleyman Sak'a, Barış Özel'e, Fırkan Aydın, Mustafa Mırak'a ve ismini saymayı unuttuğum tüm abi kardeşlerime selam olsun. Karayazı şarkısı armağan olsun diyor Eren Beköz'den.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, saati mesajlarda mesajın en sonuna mesajdan sonra yazmanız gerekiyor görebilmemiz için. İyi yayınlar Ayeri Poşu'ndan Samet Çangal'ın, canım hanım abim Samet Yıldırım, Umut Öztürk, Kaan Durukan, Kadir Eresi, Ahmet Coşkun, Efe İbrahim Özkan, Alihan Coşkun, Muke Dayı'ya, Ömer Faruk Çelik'e, Muhammed Durgun için... Esin Güdeloğlu, Sinan Kara, Mehmet Ali Tekin'e ve diğer koğuşlarda yatmakta olan abilerim ve kardeşlerim Ahmet Coşkun Su, Doğanar Coşkun Su, Hasan Can Kızılımak, Tümüşen, Kalambak, Saruhan Gencere, Yaşar Baran Kızılımak, Mert Babalık, Uğur Akın'a selamları Baki'dir. Kader şarkısı armağan olsun diyor Samet Çangal'ından bu özel isteğim diyor. Bir kez daha hatırlatıyoruz. Mesajlarda acelesi olan dinleyenlerimiz sıradaki şarkıyı alsın. Mesajın sonuna sevgili dinleyiciler sırayla yayınlıyoruz. Şu anda gece yarısına kadar yayınımız devam edecek. Şarkıların yayınlanması zaman alıyor. Bazı dinleyenlerimiz acele ediyor, anlıyoruz ama bize de 1-2 saat zaman tanıyın. İyi yayınlar. C23 koğuşunda yaptığın Erdal Can Büyükdağ. Aynı koğuşta kader biri yaptım dostlarım. Tunağan Çakır, Metehan Çakır, Anıl Yazıcı, Seyfullah Başkurt, Tunağan Sizler, Berkay Ak, Serhat Atal, Turgay Aslan, İlhan Kutbaya, Ümit Can, Ay, Mehmet Ali, Gültekin, Alperen Can, Yusuf Taşa, Serkan Koloğlu ve başka koğuşlarda yatan öncelikle amcam Barış Büyükdağ, Efe Gülhan, Yaşar Can Kaplan, Nuri Can Gülhan'a, Kerem Çelik Kanat'a, Yasef Yolsun, Kerem için istek parçam kader şarkısı Turan kardeşime de armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış denicimiz.

Evet, 21.36 yaptık saatlerimizi. Perşembe gecesinde radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz sevgili dinleyiciler. Tüm mesajınıza yer vereceğiz. Endişe etmeyin, mesajınızın yayınlanması biraz zaman alabilir. Yoğunluk durumuna göre değişiyor çünkü. İlerleyen saatlerde yoğunluk daha da azalıyor. Bilginiz olsun. Hemen sıradaki mesajlarımızı aktaralım. Zaman zaman mesaj birleştirme de yapacağız şarkıları yetiştiremediğimiz için. Yalçın Coşkun kardeşlerim Samet Yıldırım, Efkarlı Ahmet Coşkun, Umut Öztürk oğlum Alihan Coşkun, Metin A7, Boşuna Biz Yıkılmayız şarkısı Armağan Olsun Ayşe Her Yerde diyerek mesajını sonlandırmış Yalçın Coşkun'dan armağan oluyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz hemen. Rafet bütün radyo dostları için sıradaki şarkılar benden armağan olsun. İyi yayınlar Gülcan Sevinç'ten, eşi Enes Sevinç'e seni yazdım kalbim şarkısı armağan ediyorum. Seni çok seviyorum canım kocam az kaldı biraz daha sabret Allah'a emanet ol diyor. Gülcan Sevinç'ten armağan olsun eşi Enes Sevinç'e diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Evet bakalım sevgili dinleyiciler. Abi bizi unutma demiş dinleyicimiz. Unutmuyoruz, hatırlıyoruz her daim tüm dinleyenlerimizi merak etmeyin. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Samsun TTP kapalıda A19'da yatan Cengizhan Sürücü'ye güvercin şarkısını armağan olsun seni çok seviyorum başkanım diyerek mesajını sonlandırmış ve Cengizhan Sürücü'ye armağan olsun diyor dinleyicimiz. Peki. Tutku FM 105.0 yayınlar A24 koşunda bulunan Emre Yağızkaya oğlum. Yavrum bugün gördüm seni hem mutlu oldum hem buruk. Dakikalar çabuk geçti yavrum seni çok seviyorum oğlum. Unutma yavrum her daim aklımdasın aslan parçam diyor. Emre Yağızkaya armağan olsun diyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımızı aktarıyoruz. Rafet arkadaşlarıma ve bütün sevdiklerime sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun ve her şey gönlünüzce olsun diyor. Peki Rafet Bey sevdikleri için de geliyor. Sıradaki güzel şarkımız sevgili dinleyiciler. Tutku efendim ben Yunus Emre Demir. Samsun TTP kapalıda açık cezaevinde yatan Can Parçam Berkay Demir'e. Can kardeşim Emir Can. Taşyüz Ercan Taşkara Ozan Uzgur'a Uğur Yılmaz abime selam olsun düşmez kalkmaz bir Allah bugün. Size ise yarın bize kaderin önünde boynumuz kıldan ince. Ama haksızlığın karşısında da elif gibi dimdik. Selam olsun o koca yürekli adamlara. Onlar için çoğu gitti azı kaldı şarkısı armağan olsun. Allah tez zamanda kavuştursun diyor Yunus Emre Demir.

İyi yayınlar Samsun Kavak. Açık cezaevinde yatmakta olan canım sevgilim Kaan Kolağa, bilmeni isterim ki seni beklemek bana yük değil. En büyük sevgim olduğu günler geçiyor, zaman akıyor ama sana olan sevgim hiç eksilmiyor. Bir gün bu ayrılık bitecek ve ben yine sana sarılacağım diye umut ediyorum. O güne kadar ne olursa olsun kalbim hep senin olacak. Büşra'nın da çok selam var. Kaan abimi çok çok öpüyorum diyor. Bu şarkı armağan olsun canım sevgilim Kaan Kola için diyor.

Çekilmişim bir köşeye. Ben tüm alemi izliyorum. Siz bakmayın benim suskunluğuma. Ben zamanını bekliyorum. Öfkeyle kalkarsam eğer, bak zarar vermeden oturmam.

Yener Samsun T-Tipi Kapalı Dağ A10 koğuşunda olan sözü Mehmet Sait Babaoğlu'na bir yalan mı say şarkısına armağan olsun. Her görüşüne geldiğimde sana iyi gelmeye, iyi hissettirmeye çalışıyorum bir tanem. Biliyorum ki sen çok güçlü birisin, ben de sana yakışır bir şekilde dimdik duruyorum. İnsan bazen özleyince kalbinin sesi daha çok çıkıyormuş. Umarım bir gün bütün bu zor günleri sadece geride kalan bir anı gibi konuşuruz. Çiçek ve hediyeler için tekrar teşekkür ederim. Oradayken bile bana hediyeler göndermen, beni düşünmen bir kez daha doğru insanı seçtiğimi beklerime kadar hissettiriyor. Seni çok seven, seni beklemeyi yük olarak görmeyen Melda'dan armağan olsun bu parça diyor. Ahmet Sait Babaoğlu'na armağan oluyor.

düşmez acılar. Bilemem sevgilim, bilemem sevgilim benden bu kadar. Kalbine göm beni,

Evet, yağmurlu bir Samsun gecesinde beraberiz sevgili dinleyiciler ve iyi yayınlar. Biz en yanlış zamanda doğruyu bulan iki kalptik. Ne yolumuz belliydi ne de sonumuz. Kavuşmak bizim için hayaldi belki ama deli gibi sevmek en gerçek yanımızdı. Bazen kendimize kızıyorum, unut diyorum ama ne ileri gidebiliyorum ne de geri dönebiliyorum. Sadece uzaktan izliyorum. İnşallah senin bu hikayenin sonunda üzülen yine sen olmazsın. Senin adına çok üzülüyorum. Seni Allah'a ve çok sevdiğini sandıklarına emanet ediyorum. Ayın bile ayrılıktı. Sonu parçası armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Arşivde bulunmuyor. Ve şu anda biraz yoğunluk var sevgili dinleyiciler. Şarkıları da elimizden geldiği kadar yetiştirmeye çalışıyoruz ama tabii ki tamamını yetiştirmek mümkün değil. Sizler de acele ediyorsunuz. O yüzden diğer bir mesajımıza geçiyoruz hemen. Aşkta yatan kardeşim Mehmet Şener'e ve kader arkadaşlarına selam olsun. Hakan Kılıç, Yasin Mert, Yaşar Küse ve son olarak Burhan arkadaşına adam olan sözünden döner mi Yaşar? Sayılı günler kaldı kardeşim diyor. Mehmet Şener ve kader arkadaşlarına selam olsun diyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz hemen sevgili dinleyiciler. WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajlarınızı. Bir kez daha hatırlatmış olalım. A26'da yatan eşim Taner Şahin'e ben gücümü senden alıyormuşum be. Sen yanımdayken dünya üzerime gelse yıkılmaz sanıyordum. Seni sensiz senden uzakta yaşamak ne zormuş, seni çok seviyorum. Bunu sakın unutma olur mu? Her şey eskisinden daha güzel olacak. İnşallah sabır kocam. Allah emanetsin, güçlü ol. Bunlar da geçecek, aklım sende. Öyle hatırla şarkısı eşim Taner Şahin'e armağan olsun diyor. Selamünaleyküm Taner abi, kolay gelsin. Aleykümselam, senin vasıtanla buradan canından bir parça öz yeğenim Suudi Nazım'a selam ederim, gözlerinden öperim, senden istek şarkım Nazlı Canım şarkısı armağan olsun diyor. Şu anda çok yoğunuz. Sıradaki güzel şarkımız sizler için de armağan olsun sevgili dinleyiciler. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz hemen. İyi akşamlar, iyi günler. Samsun T-Tip'inde A26 koşunda yatmakta olan sevgilim Emirhan Kaplan'a Delik Teşik şarkısını armağan etmek istiyorum. Seni çok seviyorum aslanım, dikkat et kendine yakışıklım. Allah'a emanetsin diyor. Daha önce yer vermiştik sanırım bu şarkıda değil mi? Emirhan Kaplan'a armağan olsun diyor dinleyicimiz. Peki tüm güzel şarkılarda sizler için ve sevdikleriniz için de armağan olsun sevgili dinleyiciler. Gizem Turgut'tan C11 koşunda yatmakta olan eşim Emrah Turgut'a seni çok seviyorum Hasan, sevdiğim her zaman senin yanında ve arkandayız. Yaşanacak günler var, gerçek olacak hayaller var ve hep senin içinde sen varsın. Seni çok seviyoruz ve gözlerinden öpüyoruz. Memleketin en delikanlı adamını kendime yar ettim. İyi geceler bir tanem diyerek mesajını sonlandırıyor. Gizem Turgut'tan armağan olsun diyor.

Selamünaleyküm, ben Muhammed Ali Soylu. Aleykümselam Muhammed Ali Soylu. Buradan Samsu TTP Kapalı'da yatmakta olan Emirhan Kaplan kardeşim ve Aslan kardeşim, benim bugünlerimiz elbet geçecek. İnşallah herkese selamı var. Herkesin selamı var. Sevgili olsun kardeşim, yakın zamanda görüşmek dileğiyle diyerek mesajını sonlandırmış dinicimiz. Bir başka mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Ferhat Aylin'e ve bütün radyo dostlarına armağan olsun en güzel şarkılar diyor. Yalan sizlerden Gülnur Çal ablama, Asena Vanlıoğlu, Gizem, Tunca ve ortamdaki olan arkadaşlarına selam olsun. Gülnur ablam, bugün çıktım, ameliyat oldum. Geçmiş olsun dileklerinizi aldım. Çok teşekkür ederim, seni çok seviyorum. Tüm güzel şarkılar armağan olsun Yaren'den diyor.

0: Tutku FM.
1: Kapılar sürgülü, yarım bilinmez, karanlık kovuşta gitmişim kimse.
2: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
3: Saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz. Sevgili dinleyiciler, seri bir şekilde kaldığımız yerden mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. Bir hatırlatmamız var. A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. İYNR Samsun TTP Kadın Kapalı'da A3 koğuşuna yatan Ayşenur Orhan, seni çok seviyorum, elbet bir gün kavuşmak dileğiyle her göz damlana kurban olurum. Sen çok güçlü bir kadınsın, gözlerine ilk baktığımda nasıl aşık olduysam hala öyle sırılsıklı ama aşığım sana. Bugünler de geçecek, sadece biraz sabır, gönlü güzel kadınım. Sen nasıl benim arkamdan her şeye, herkese dimdik durduysan sıra bende, ben de senin arkana aslanlar gibiyim. Sarı şekerim, Rabbime emanet, sadece bu radyo değil bütün dünyaya duyacağım sana ne kadar aşık olduğumu. Seni seven adam Baycan Kaplan'dan armağan olsun diyor. Görün.

Selamünaleyküm, ben Ogün Yıldırım. Aleykümselam reisim, canım kanım Samet Yıldırım'a selamlarım Bakidir. Acele etmeyin, zaman susar gibi görünür ama unutmaz, her şeyin bir vakti ve her yanlışın bir bedeli, her hesabın da mahşerde bir günü vardır. Yanlış yapan pişman olur diyerek mesajını sonlandırmış. Seni her zaman kardeşim bekliyor Aslan abim diyerek mesajını sonlandırmış. Ogün Yıldırım için geliyor.

Sunbeam Gayrimenkul sponsorluğunda Perşembe gecesinde beraberiz sevgili dinleyiciler. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar Küboş'um, nasılsın? İyisindir inşallah. Biz iyiyiz, evdeyiz, bir sıkıntı yok. Yeni uyandım, radyoyu açtım. Hem aklına kötü bir şey gelmesin. Hemen aklına kötü bir şey gelmesin. Kurban olduğum, iyiyiz. Mektubun gelmiş, okudum. Çok mutlu oldum. Seni çok seviyorum kurban olduğum. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a armağan olsun. Senden vazgeçmem şarkısı diyerek mesajını sonlandırmış Emrah Yalçın.

Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatalım sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programı devam ediyor. Sami Gayrimenkul sponsorluğunda. Cümleten selamun aleyküm, ben Kürşat Ara. Aleyküm selam, buradan Avun Koğuşu'na yatmakta olan Resim Kadir Efe Ara ve A7'de yatmakta olan kardeşim Enes Güderoğlu'na selam olsun, sabırlı olun. Güzel günlere çok az kaldı. Resim'e de kardeşime de armağan olsun. Bu parça diyerek mesajını sonlandırmış, Kürşat Ara için giriyor.

yeni Asams TTP Kapalı'da C22 koğuşuna yatmakta olan can dostum Anıl Yazıcı. Yarın senin günün kardeşim. Moralini bozma dimdik. Ayakta ol. Bu saatten sonra güzel haberler bekliyoruz senden. Bu gece aramızda duvarların olduğu son gece olsun dostum. Kardeşin Utku'dan armağan olsun diyor. Unutulacak dünler şarkısı diyerek mesajını sonlandırmış. Format dışı olduğu için bir başka şarkıyı sizin için de gönderiyoruz. Evet, görüyorsunuz, duyuyorsunuz, sizlerde yoğun bir çaba sarf ediyoruz mesajları yetiştirebilmek adına. Fakat bazı dinleyenlerimiz acele ediyor. O yüzden anlaşamadığımız bölümlerde olabilir. Adım koşuna yatmakta olan Hilal Kaya'nın ablam seni çok özledim. Kısa zamanda aynı çatı altında olmak dileğiyle herkesten, her şeyden çok seviyorum seni. Çiçeğim benim, sen çok güçlü bir kızsın, unutma. Bunları da atılacağız Allah'ın izniyle, sayıda günler geçer. Allah'ım benim, tek kale, tek bayrak Hilal Kaya'nın, Ebrar Eda, özü temizden aklım hep sende, şarkısı armağan olsun diyor. Öncelik mesajlarınızın okunması sevgili dinleyiciler, şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar ve özellikle mesaj trafiği hafiflediği zaman 23'ten sonra şarkıları yetiştirebiliyorum. Selamünaleyküm, ben İlyas Köy'den Uğur Güldaş. Aleykümselam Uğur. Samsun Kapalı'da yatmakta olan Ufuk Güldaş, Necmi Akkuş, İsmail Akkuş, Can Güçer'e, Gökhan Güçer'e, Polat Bıçak, selam olsun. İyi yayınlar diliyorum. İlyas Köy'den Uğur Güldaş'tan armağan olsun diyor.

diğer bir mesajımız, dört duvarlara sesimi duyuran Tutku FM 105'i yayınlar. İnsanlar gitmeye değil, yokluğuyla yaşamayı öğretiyor insana. Sen bana gidişe değil, sessizliğin ağırlığını öğrettin Resul. Sensizliğin ağırlığını öğrettin. Şimdi bu şarkıda biraz seni, biraz da içimde susmayan özlemi bırakıyorum. Kara Kızan C5'te, her şeyim Resul Dalbey için.

İyi yayınlar, ben Kemalcan Özdemir diyor. Teşekkür ediyoruz Kemalcan Özdemir. Samsu TTP'yi A24 koşuna yapmakta olan canım kardeşim Efe Can Bıçakçı'ya armağan olsun can yoldaşım. Parçası can dostum kardeşim efem senin için armağan olsun diyor Kemalcan Özdemir'den.

tekrar hız vereceğiz sevgili dinleyiciler. Mesajlarınıza iyi yayınlar. A1 koğuşunda olan Münevver Temiz'e, Yasemin Temiz'den, benim en büyük sırdaşım canım ablam. Burnumda tutuyorsun, seni çok seviyorum. Bir o kadar da çok özlüyorum. Kendine iyi bak. En derine şarkısı Münevver Temiz'e armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Mesajlarda tekrar hatırlatıyorum, acelesi olan dinleyenlerimiz vardır mutlaka. Onlar da mesajların sonuna sıradaki şarkı yazsınlar lütfen. Evet, hemen aktaralım diğer mesajımızı. Merhabalar, kolay gelsin. Samsun Kapalı'da yatan Efecan Bıçakçı için sana rağmen parçası armağan ediyorum. Hayallerimi kırdın ama sana rağmen hala özlüyorum seni. Efecan Bıçakçı için armağan olsun diyor. Sonra gelen mesajlara da saat 23'ten sonra yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Bir kez daha hatırlatmış olalım.

İyi akşamlar abi. Samsun TTP kapalı da C22 koğuşuna yatmakta olan Anıl Yazıcı. Kim geldi kim gitti hepsini gördün kardeşim ama sen hiç eğilmedin. Yarın inşallah o kapı açılınca kaldığın yerden değil daha güçlü devam edeceksin. Kardeşlerin seni dört gözle bekliyor Anıl'ım. Kardeşin Pemo'dan Armağan Olsun Ekilir Bir Gün şarkısı diyor.

İyi yayınlar diliyorum. Argın Karakoç'tan ayrı koğuşuna yatan 1237 Volkan Demirci ve bütün kader mahkumlarına yıkılmak yok öyle arkadaş şarkısı armağan olsun diyor. Benim için kardeşten de öteye kardeşim, seni çok özledim Volkan'ım. İletirseniz çok sevinirim radyonun başında. Kulağıma sizlere çok teşekkür ederim diyor. Şarkıyı yetiştiremedik ama tüm güzel şarkılarda armağan olsun Arkın Karakoç'tan Volkan Demirci'ye.

0: aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul katkılarıyla.
1: İyi yayınlar, ben Emel Ak'tan. Samsun TTP Kapalı'da A24 koşuna yatan can yoldaşım Caner Ak'tan seni çok sivirmez kaldı. Sabır ve zaman kara gözüm. Yarından sonra şarkısı armağan olsun Emel Ak'tan'da.

Sıradaki mesajımızı aktarıyoruz değerli dinleyiciler. Yeni Ayça 22 koğuşuna yatan Erdal Can Büyükdağ, A4 koğuşunda bulunan Can Parçam ve Eda Büyükdağ, aynı koğuşta yatan Elif Kaya ve aynı koğuşta yattığım dostum için Ümitcan Ay için istek parçam eller üzer, dayanamazsın şarkısı armağan olsun Erdal Can Büyükdağ'dan diyor.

Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize de radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Bir hatırlatmamız var sevgili dinleyiciler. Şu anda gelen mesajları saat 23'ten sonra değerlendiriyoruz. Yaklaşık 20 dakika çünkü çok yoğunluğumuz var. Burada emeğe saygı gösteren dinleyenlerimize de ayrıca çok çok teşekkür ediyoruz. Elimizden geldiği kadar seri bir şekilde mesajınıza yer veriyoruz. Yer veriyoruz. Öncelik mesajınızın yayınlanması. Cümleden selamun aleyküm, ben Köşe Atar, aleyküm selam. Buradan A14'te yatmakta olan abilerim Cener Balutlu'ya, Alperen Gündoğan'a ve C27'de yatmakta olan Çağatay Coşkun'a selam olsun. Benim seni görmem lazım şarkısı abilerime de armağan olsun diyor. Mesajı gönderen bakalım Kürşat Ardan Arman oluyor. Ve diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum Ferhat ben. Tüm güzel şarkılar sevdiklerim için gelsin. Emeğinize sağlık. Sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun diyor. İyi yayınlar ki boşum. Kısacaksın. Seni telaşta bıraktığımız için ama hakkını helal et. Anca yetiştim her zaman. Seninle seni hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Aklın bizde kalmasın. Kafana bir şey takma. Her şey çok güzel olacak. Biraz sabret kurban olduğum Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a armağan olsun diyor.

İyi yayınlar, ben Sait Bey Mahallesi'nden, Kader Amuti, Koğuş'undan, Rabia, Karadağ, Neslihan Uzun, Eda Büyüktay, İknoti ve Tebru Kutu, Alena Olgun, Seda Baysoy ve Erkek Koğuş'unda C27'de, Onur İhtiyaroğlu, Açıktan Apo Kılınç, Burak Şan, Altun Alev ve abim Ertuğrul Katırcı'ya selam olsun. Sindanlar ne kadar kör ve karanlık olursa olsun, umutlar her zaman aydınlıktır. Elbet bir gün canlarım. İyi yayınlar diliyorum diyor, Kader Amuti için geliyor.

Yener, ben Ersin Altundal. Samsun Açık Cezaevinde yatmakta olan Muhammed Yok Kapalı'da yatmakta olan Mirhan Sayal ve Recep Yazıcıoğlu abime ve kardeşlerime selam olsun. Ömer Faruk Çelik, Berkay Ak, Muhammed Turgun, Şerif Duran'a, Yunus Özdenç, Aydın Kutbay'a, Kadir Türkan, Onur İhtiyaroğlu, Muhammed Turgun, Bedirhan Çomart'a, Musa Çomart, Mert Beltek ve sayamadığım beni tanıyan bütün kardeşlerime özlem ve selamlarımı iletiyorum. Derde kardeş şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Taner abi, kolay gelsin. Senin vasıtanla buradan canından bir parçam özyeğenim Suudi Nazım'a selam eder, gözlerinden öperim diyor. Suudi Nazım'a armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor.

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Sevgili dinleyiciler, yayına Samsun T-Tipi Kapalı'da yatan A3 koğuşundaki annem Selim Aydın ve Yağmur Orta Tepe Gülsevim Durak, erkek koğuşunda Avni Şahin ve Rizeli B tipinde Asuman Atmaca. O dört duvarlar her ne kadar karanlık olursa olsun aydınlatacak kadar hayallerimiz var elbet bir gün diyerek mesajını sonlandırmış. Annem Selim'e Aydın'a armağan olsun diyor dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Mesajları gönderdikten sonra bir yazım hatası var mı? Yeniden düzenleyebiliyorsunuz, kontrol edebiliyorsunuz. Samsun T tipinde A4 koğuşundan yatan Eda, Büyükdağ can parçam kurban olduğum C22'de yatan Erdal, Büyükdağ Cafer özelimi armağan ediyorum. Özgür günlerde buluşmak üzere can parçam diyerek mesajını sonlandırmış Eda Büyükdağ'dan.

Ben seni severken sadece yanında olmayı değil, içimdeki bütün kırgınlıkları da seninle iyileştirmeyi istedim. İstedim ama insan bazen en çok her şeyim dediği kişiyi kendini anlatamayınca yoruluyor. Ben Kara Kız C'de sevdiğim adam Resul Dağbey için armağan olsun.

sistemi yorulmuştu, yeniden başlattık sevgili dinleyiciler. Tüm mesajınıza yer vereceğiz. A'dan Z'ye bir kez daha hatırlatmış olun.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajınıza yer vermeye sevgili dinleyiciler. Tüm mesajınıza yer vereceğiz. A'dan Z'ye bir kez daha hatırlatmış olalım. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamünaleyküm, iyi akşamlar. Samsun Kapalı T tipinde C22 koğuşunda olan kardeşim dostum Anıl Yazıcı'ya selam olsun. Güzel günler geldi kardeşim. Allah'ın izniyle yarın en mutlu günümüz olacak. Beklediğimiz gün bugün kardeşim. Heyecanla, sevinçle bekliyoruz seni kardeşim. Melisan için armağan olsun bu parça diyor. Ve tüm güzel şarkılar Melisan'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımız. Sevgili dinleyiciler, Alihan Coşkun, Reis Ahmet Yıldırım abim, sana olan saygı ve sevgim her zaman sonsuz, iyi ki varsın abim. Tarlı Dağlar şarkısı senin için armağan olsun. Ağaç her yerde diyerek mesajını noktalıyor dinleyicimiz.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hayırlı akşamlar. Ben Gönül. Canımdan çok sevdiğim ömrüm Samsun'da olan Gülbahar Mayalı. Unutma, her zaman yanımdayım. Bugünler ne ki biz neleri atlattık Gülbahar Mayalı. Dünya gözünden verilmiş bir cennetsin bana. Bir ömür yaşasan, bir ömür daha seninle dilerim. Aylar değil, ömrüm canına feda olsun Gülbahar Mayalı. Sıradaki en güzel şarkılar Gülbahar Mayalı'ya gelsin. Özlenensin ve beklenensin. Bunu hiçbir zaman unutma, seni unutmayacağımızı hiç unutma. Baygırım şarkısı benden Gülbahar Mayalı'ya armağan olsun diyor.

Mevlüt Gayrimenkul sponsorluğunda 23.26 yaptık saatlerimizi. Sevgili dinleyiciler, Perşembe gecesinde ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Tutku FM 105.0'ı yayınlar. Ağabey 8 koğuşunda yatan değerli Mustafa Anga'ya selamlarımı iletiyorum. Seni çok seviyorum hayatım. Yokluğun dışında her kusurunu seviyorum. Çok özledim. Kendine çok iyi bak. Ben bilmem şarkısı bize armağan olsun. Değerli Mustafa Anga'ya armağan olsun diyor dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Ben A26 koğuşundan Emirhan Kaplan, Ayaz Erdoğan'dan Zaman Şarkısı, Şevki Çoğatan ve Mücahit Ayaz abilerimi de armağan ediyorum diyor. Emirhan Kaplan'dan armağan oluyor. Diğer bir mesajımızı aktarıyoruz sevgili dinleyiciler. Şarkıları şu an için yetiştirmek bakalım biraz mümkün olmuyor. A10 koğuşunda yatan abilerim ve kardeşlerime selam olsun. Yunus Emre Kurt'tan ve Muhammed Ali Kurt'tan seni çok seviyoruz. En kısa zamanda inşallah Mustafa Kurt, Ahmet Bektaş, Nevzat Efear, Yiğitcan Aksoy, İsmail Can Beşoğlu, Şerif Duran, Mehmet Akere, Caner Boğa'ya armağan olsun geçmez dediğiniz kaçıncı günün yarısın yarınındasınız. Elbet geçecek, elbet bitecek bu zorlu günler. Elbet sizi oradan alacağız. Özgürlüğünüzü değil, özgürlüğümüzü. Tüm güzel şarkılar armağan olsun diyor.

Aleyküm ben A26 koğuşundan Mücahit Ayaz. Aleyküm selam A4 koğuşunda yatan eşim Hilal Kayın Ayaz. Günün her saati aklımın her köşesinde sen varsın çok özlendin. İhtiyacım var. Şarkısı eşim Hilal için istiyorum Mücahit Ayaz'dan.

da Yaren mesajını ulaştırmış. Gülnur Çağla ablama, Asena Vanlıoğlu, Ceylan Abdike kardeşime harman olsun. Tüm güzel şarkılar diyor Yaren'den.

İyi yayınlar. Eşim Hacı Karakuzu'ya iyi geceler diliyorum bir. Sevdiğimi söylemek istiyorum en kısa zamanda. Yanımızda olman dileğiyle. İhtiyacım var sesine gülüşüne. Armağan olsun eşim Hacı Karakuzu'ya armağan olsun diyor dinleyicimiz.

Samet Gayrimenkul sponsorluğunda sevgili dinleyiciler 23.32 artık saatlerimizi Perşembe gecesinde. Merhabalar, iyi yayınlar. Taner abi, ben Yasin. Kadın kapalı A8 koğuşuna yatan eşim Songül. Kokunla uyuyup kokunla uyanacağım. Günler yakın. Her şeyim oldun benim. Bizim için armağan olsun diyor Yasin'den. Eşim Songül'e armağan olsun diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Demir kapılar insanı sevdiklerinden ayırır ama kalpten silemez. Ne yaşarsan yaşa, unutma ki dışarıda seni düşünen, yolunu gözleyen biri var. Gün gelir, bu günler de geçer. Önemli olan umudunu kaybetmemek, güçlük aldı. Güzel günlerde yeniden güleceğiz. Kurban oldum Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a. Armağan olsun. Emrah Yalçın içinde gidiyor. Son bir mesajımızı ekliyoruz bu şarkı için ve devam ediyoruz geceye. A3 koşundaki annem Selim'e Aydın ve Yağmur, Ortatepe, Gülsevim Durak, Avni Şahin ve Rizeli için Asuman Atmaca, dört duvarla her ne kadar karanlık olursa olsun aydınlatacak kadar hayallerimiz var. Elbet bir gün tüm güzel şarkılarda armağan olsun annem Selim'e, Aydın'a armağan olsun diyor.

Tutku FM 105.0 yayını A24 koşunda bulunan Emre Yazkaya oğlum için Tutku FM aracılığıyla sana ulaşıyorum oğlum. Kalbim her an seninle, sabırlı ol, güçlü dur. Bu günler geçecek, seni çok özlüyorum. Dualarım hepsininle kısa zamanda güzel günlerde kavuşacağız. Seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Ve sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Samsun T tipi A14 koğuşunda yatan kardeşim Alper Ustabaş'a, başta ben, ablası, ailesi ve sevdiğinden selam olsun, onu çok seven ailesi olarak sonuna kadar arkandayız. Aslan kardeşim Alper'e armağan olsun diyor.

İyi yayınlar A2 koğuşundan Tansu Kaplan'dan. Farklı koğuşlarda bulunan Can Bağım, Eda Büyüktağ, Ebru Kurt, Alena Olgun, Nursen Arçalık, Asena Vandı. Aynı sofrayı paylaştım dostlarım. İdem Özsali, Hasret Karakuş, Özlem Dede, Gamze Çalışır, Büşra Çağcı, Seda Türkmen, Zeynep Olgun, İpek Kalemci, Seda İkinci, ablalarım Eda Güneş, Ayşegül Ulaş ve Didem Yavuz'a selam olsun. İdo'nun da dediği gibi bazı kırgınlıklar insanın içinde derin iz bırakıyor. Tansu Kaplan'dan

İyi yayınlar Samsun T tipi. C22 koğuşunda yatan Aslan kardeşim Anıl'ım. Özüm an itibariyle Mamak'tan çıktığım Samsun yollarındayım. Kardeşlerin senin için geliyor. Yarın görüşmek üzere kardeşim. Bu özel isteğim senin için armağan olsun. Sen içini ferah tut. Her şey çok güzel olacak. Seni çok seven kardeşin Tosun'dan armağan olsun. Bu parça diyerek Anıl'ıma armağan olsun diyor. Sevenleriyle buluşturuyoruz.

merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Samsun T-Tipi Kapalı'da C22 koğuşunda yatmakta olan Anıl Yazıcı abim, kardeşlerin seni çok özledi. O dört duvarı aydınlatacak bir sürü hayallerimiz var. Seni çok seven kardeşin Arda Gönül'den armağan olsun. Arda Gönül'den bu parça armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajlarınızı. İyi yayınlar eşim Burakcan Aslan'a armağan ediyorum. Aşkım, sevgilim, bugün mektubun geldi. Senden gelen her söz, kelime kalbime mühürleniyor. Seni çok seviyorum, özlüyorum ama biliyorum ki bu bekleyişlerimi son bulacak. Bir gün seninle yaşlanacağım. Bin ömrüm olsa hepsi sana feda olsun. Rabbim seni korusun, ömrüm iyi ki varsın. Gece gözüm, iyi geceler. Sen bana lazımsın şarkısı eşim Burakcan Aslan'a da armağan olsun diyor dinleyicimiz.

Saat 20'den itibaren yoğun bir gayret ve çaba sarf ediyoruz. Mesajlarınızı yetiştirebilmek adına sevgili dinleyiciler. Şu anda geceye dair bekleyen iki mesajımız var. Onlara da yer vereceğiz. Gelen mesajımızı olursa listemize dahil edeceğiz. Merhabalar, ben Bursa'dan Nuray Hanım. Samsun TTPC 2 koğuşunda olan oğlum İsmail Emre Yılmaz'a armağan ediyorum. Oğlumun gözlerinden öpüyorum evladımı. Rabbe emanet ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Bursa'dan Nuray Hanım ve sevdikleri için geliyor.

0: kadarıyla.
1: Yeni C5 koğuşunda önce sevdiğim adama sonra da aynı gökyüzüne bakan herkese bazı insanlar özgürlüğü dışarıda değil. Sabretmeyi öğrenirken taşıyor içinde bu şarkı önce sevdiğim adama Resul Dalbey'e sonra aynı kaderin içinde dimdik duran bütün C5 koğuşuna da armağan olsun kara kızdan selamlar olsun diyor.

Yeniden Samsu T-Tipi Kapalı'da C24'te bulunan sevdiğim adam Umut Demir'e senden sonra bildiğim ruhumun acısını seni çok özlüyorum sevgilim Umut Demir. Bu şarkı bizim için gelsin, çok ihtiyacım var sana, senin bana olduğu gibi.

Pamuk Demir'e armağan oldu sevgili dinleyiciler. Evet, sonlara yaklaşıyoruz Kalpten Kalbe programında. Biraz daha yayınımızı uzattık sevgili dinleyiciler. Saat 20'den itibaren gerçekten bu gecede fırtınalı gecelerden bir tanesiydi. Böyle mesajları yetiştirebilmek adına şarkılardan kusura bakmayın yetiştiremediğimiz illaki oldu ama yaklaşık %75'ine şarkıların yer verdik. Geceye dair bekleyen mesajlarımızdan bir tanesi Yenar Samsu TYTPC22 koğuşuna yatan Anıl Yazıcı abime, Şafak Tosun, Enes, Arda ve Demo kardeşlerinden selam olsun. Kafes aslanı daha da güçlendirir. Güzel günler yakındır abi. Dualarımız ve gönlümüz seninle. Gel şarkısı armağan olsun Anıl Yazıcı abime diyor.

İyi yayınlar. A26 Koğuşu'ndan Emirhan Kaplan, Zaman şarkısını Şevki Çuvaltan'a ve Mücahit Ayaz abilerime armağan ediyorum diyor. Emirhan Kaplan için giriyor.

Evet, geceye dair son mesajlarınızı değerlendiriyoruz. Sensizlik bana her günü biraz daha ağır yaşatıyor. Sesini duymayı, yanında olmayı çok özledim ama ne olursa olsun sevgim ilk günkü gibi dimdik duruyor. İnsan bazen sadece sevdiği kişinin iyi olduğunu bilerek bile ayakta kalabiliyor. Ben de senin iyi olacağını düşünerek sabrediyorum. İçeride yalnız hissettiğinde şunu unutma, dışarıda seni düşünen, seni bekleyen ve sana değer veren biri var. Günler geçiyor, zaman akıyor ve ben o güzel kavuşma gününü hayal ederek yaşıyorum. Üzerini ört, yarın yine senin irade başında olacağız. Seni çok seviyorum, kurban olduğum. Kendine iyi bak. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a Kerivem şarkısı son olarak armağan olsun diyor. Emrah Yalçın da gecenin en güzel mesajlarından bir tanesini yazmış sevgili dinleyiciler bu gece özenerek. Evet, saat 20'de başladı beraberliğimiz. Yoğun bir mesaj trafiği vardı. Tüm mesajlarınıza yer verdik. A'dan Z'ye sevgili dinleyiciler. Tekrar kalan mesajımız var mı? Yarın kontrol edeceğiz tabii ki. Bu gecede kalpten kalbe de duygularınıza, özlemlerinizi ve sevgilerinizi paylaştık. Mesajlarınızla aynı yürekte buluştuk. Şarkılarla duygularınıza dokunduk. Katılan dinleyen herkese teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında 23.00'da buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Ben çoktan kapattım aşk defterini. En derin yaralar bıraktı bana. Ellerim titriyor, içim yanıyor. Adı sevda mı ne şimdi kapıda? Adı sevda mı ne şimdi kapıda?
1: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

beklemez gelirsin yerimde olsan. Geliver yanıma, geliver yanıma, güldür yüzümü. Geliver yanıma, güldür.

0: çok geç anladım. Seni sevmek, kör kuyulara düşmek, diri diri mezara gömülmekmiş. Yaşarken ölümü görmek, Azrail'le her an karşı karşıya gelmek. Cehennemde her gün cayır cayır yanmakmış, bilemedim. Alacağın olsun, yaşattığını yaşaman dileğiyle, yaşaman dileğiyle.
1: Hoşça kal.

İnsan kaç kez ölür? İnsan kaç kez yaralanır bu hayatta? İnsan kaç defa darda kalır bu alemde? Bu dar günümde, bu zor günümde istedim ki sen gelesin yar. Gelip de bu halımı göresin, elimi tutasın, sevdiğim diyesin. İstedim ki sen gelesin.

Coco FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.